Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

beni. Beni terk ettin, gittin ya. Veriyorum azar azar. Vicdan merhametin yok mu yar? Bir anda sildin gittin ya. Şimdi ben yaralarımı nerede soğuturum? Yaralarımdan kan sızar. Yaralarımdan kan sızar.

dönecek benim yanıma. Kastı var zalimin sanki canıma. Ne şarkılar yazdım, ne türküler yazdım zalim senin adına. Unuttum, unuttum aşkımı, maziye gömdüm.

Radyo Doğu Bayazıt. İlk kez söyleyeceğim bu türkünün sözü ve müziği güzel insan, sevgili arkadaşım Yusuf Hayaloğlu'na ait. Dağlarda kar olsaydım.

0: Sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
1: Sağlıklı böbrek sağlıklı hayat tarafında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
2: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbreklerin dili olsa da konuşsalar. Riskini öğren, böbreğini
3: koru. Yasa dışı bahis oynamakta, oynatmakta suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.
4: Günümüzde 800 milyon insan açlık çekerken yılda 1 milyar 300 milyon ton gıda çöpe atılıyor. 2 milyon kişi aşırı kilolarıyla mücadele ederken 600 milyon kişi obezite sorunlarıyla uğraşıyor. İsraf edilen gıdanın sadece dörtte biriyle açlık çekenlerin tümünü doyurmak mümkün. Güzel ülkemizin kaynaklarını israf etmeyelim. İsraf eden iflas eder.
5: Bu mu? Bu mu?

Hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

Bu sabah aynada yüzümü kırdım. Muslukta elimi kestim. Havluyla kuruttum gözyaşlarımı. Tıraş olurken kanattım dişimi ve adam gibi yapamadım hiçbir işim. Sofrada ekmek elimden düştü. Çayı üstüne döktüm. Peynire zeytine küstüm. Reçel bile dilimi yaktı. Ah, sensizliği tattımsa içime zehir gibi

Sokağa çıkmaya mecalim yok. Kaçıncı intiharı bu yüreğim? Kaçıncı koması sensizliğim? Artık bu ayrılığın sonu belli. Anladım ki bu sabah dışarıda hayat yok bana. İçime kilitledim kendimi. Sensiz son nefesteyim. Ne olur, ne olur terk etme beni.

0: gün arkadaşım birkaç banka hesabı açmamı istedi. Hesapların tüm kontrolünü kendisi üstlendi. Sana da yattığın yerden para kazandıracağım dedi. Derken hesaplar karıştı, hayatım karardı.
1: Kontrolünüzde veya bilginiz dahilinde olmasa da yasa dışı bahis, tefecilik, dolandırıcılık, atlama ve terör gibi suçların para nakillerine banka hesaplarınızın aracılık etmesi durumunda ağır hapis cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Hesaplarınızı başka kimseye kullandırmayın, tüm gelecek hesaplarınızı yakmayın.

Şam olur ay gecede şidem çiçek şenlenir. Vallah düşünmesem seni derdime dert eklenir. Billah düşünmesem seni derdime dert eklenir. Bıçak sapladın sineme.

0: Radyo Doğu Beyazıt WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
1: 0472 312 3007 0472 312 3007
2: 24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü radyo müzik var, günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.
3: Radyo Doğu Bayazıt'ı sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bizi Instagram, X ve Facebook'tan takip ederek bizden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak yayınlarımızın en sevilen kesitlerine anında ulaşabilirsiniz. Şimdi bizi takip etmeye başlayın ve sosyal medyaya özel, istek şarkı ve daha fazla sürprizden ilk sizin haberiniz olsun.
4: Radyo Aktif Show.
5: Herkese günaydın, hoş geldiniz. Merhabalar, ne habersiniz? Hoş geldiniz. Kimler burada görelim. Radyoaktif Show an itibariyle başladı. Perşembe günündeyiz. Eylül ayını geçiriyoruz. Eylül gelmiş, hoş gelmiş dedik. 3 Eylül değil mi bugün? 3 Eylül mü bugün?

Saatler onu gösteriyor. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hasan Bey'i görüyorum. Necla ablamızı görüyorum. Leyla Hanım'ı görüyorum. Bengü Hanım'ı görüyorum. Bengü Hanım sabahın erken saatlerinde yazdığını belirtmiş ve ilk sırayı da kapmış durumda. Evet, kimler bizlere eşlik ediyorsa görelim. Bize yazmak isteyen, ben de yazacağım ama nasıl bilmiyorum ki nasıl yazacağımı diyenler, hemen size de bilgi verelim. Bize ulaşmanın iki yolu var. Instagram ve WhatsApp'tan yazabilirsiniz. WhatsApp 0472 312 3007. 0472 312 3007 WhatsApp diyelim. Instagram Radyo Doğu Beyazıt. Instagram Radyo Doğu Beyazıt'tan da yazabilirsiniz. Boğaz'a diyor ki ya WhatsApp numarasını çok hızlı söylüyorsun, yetişemiyoruz. Şey yazın, Google'a Radyo Doğu Beyazıt WhatsApp numarası yazınca çıkıyor zaten. Çok zor değil yani. Ömür Hanım hoş gelmiş.

0: Selamun aleyküm abi, kolay gelsin demiş. Eyvallah, size de çok kolaylıklar.
1: Siliyorum fotoğrafın cebimde. Kim var kim yok arıyorum, telefon hep elimde.
0: Senden ricam, Kürtçe halay çalar mısın diyor. Çalmaz mıyız ya? Siz isterseniz de biz çalmaz mıyız? Geliyor halaylar, düğünler, ne varsa bizde.

Çok iyi durumdasınız demiş. Nereden anladınız? Nasıl anladınız? Ne demek istediniz? Anlamış değilim oğlum. Arıyorum telefon hep elimde. Bakayım kimler var, kimler var, kimler var. Rojda Hanım hoş gelmiş. Rojda Hanım da aramızda. O da hoş gelmiş. Bakalım. Başka. Bu kadar mıyız? Güner Hanım hoş gelmiş. Güner Hanım da aramızda. Çok mesaj geldi. Dur şey oluyor. Ne derler? Kaçırıyor.

Nerede kaldık? Dur. Aa, kaçtı. Dur. Neredeyiz? Aykut Bey. Aykut. PTT'den Aykut Bey de gelmiş. Hoş gelmiş. Kandırır o diyorlar. O kandırır diyorlar. Abi Doğu Beyazıt'ın birçok yerinde asfalt yapıldığı için yollar çok güzel görünüyor. İnsanın üzerine yatıp uzanası geliyor.

Mücahit Bey diyor ki Aykut abime selamlar. Aykut abiye güzel bir halay şarkısı istiyorum demiş. O bahsettiğimiz Aykut mu acaba yoksa başka Aykut mu bilmiyorum ama göndereceğiz. Göndereceğiz. Bakayım. Kış ne zaman gelecek abi? Bittik öldük diyor. Bak Ramazan Bey duymasın valla. Elden elle bir dolaştım kandırır o diyorlar. O kandırır diyorlar. Ramazan abi kolay gelsin. Abi diyor Haluk Levent'ten yollarda bulurum seni parçasını çalarsan diyor. Size ve de diyor dinleyicilere gelsin diyor. Tamam onu da çalacağız. Onu da çalacağız. Başka çalmamız gereken şarkı varsa gönderin. Her şarkıyı çalacağız ama varsa. Ramazan Bey hoş gelmiş. Ramazan Bey de geldi.

0: Günaydın Manzum Bey, nasılsınız, iyi misiniz diye sormuş. Valla iyiyiz ya Güner Hanım. Shakiro'dan bir şarkı rica etsem diyor. Aydil, Aydil olabilir. Valla Vaydil mi Aydil mi? Vaydil var ama herhalde onu söylüyorsunuz, onu çalarız. Evet, PTT bugün aktif. PTT'den Barış Bey de gelmiş. İyi yayınlar Mazlum Bey demiş. İyi yayınlar olsun hepimiz için. Biz de buradayız demiş. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Başka var mı PTT? Başka varsa söyleyin.
1: Abi merhaba, hayırlı sabahlar, günaydın, nasılsınız?
0: Dur Batuhan, nasıl hızlı konuşuyorsun? Batuhan nasıl hızlı konuşuyor? Ama WhatsApp yapıyor. Batuhan öyle hızlı konuşmaz.
1: Abi merhaba, hayırlı sabahlar, günaydın, nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız çok kötüyüm. Hareketli bir şarkı istiyorum.
0: Valla Batuhan sesin hiç öyle gelmiyor ama sesin çok iyi geliyor ya. İyisin bence, iyisin. Batuhan! Bak Batuhan bizim WhatsApp numaramızı öyle bir ezbere biliyor ki. Batuhan bize bir WhatsApp numaramızı söyle ya. Batuhan söylesi bak. Batuhan numaramızı ezberlemiş.

0: Gün ararım tamamdır. Şarkınızı listeye alacağız. Batuhan kaydediyor sesi. Şu an geliyor. Geliyor, hazır mısınız? Bak Batuhan söylüyor. Batuhan söyle, sendeyiz Batuhan.
1: Radyo Doğu Bayazıt'tan Mazlum abiye ulaşabilirsiniz. Instagram'dan veya WhatsApp'tan yazabilirsiniz. 0472 312 3007 0472 312 3007 Instagram Radyo Doğu Bayazıt. Instagram Radyo Doğu Bayazıt.
0: Radyo Doğu Bayazıt. Bak ya, yankı yapıyor yemin ederim. Lan nasıl oluyor, dur. Çok merak ettim ya. Dur vallahi şu çok, burası çok ilginç geldi. Yankılanıyor.
1: 2312 3007 Instagram Radyo Doğu Bayazıt. Instagram Radyo.
0: Bak buraya dikkat edin bak.
1: Radyo Doğu Bayazıt.
0: Geliyor. Şarkılar. Radyo...

anca yapabildik. Batuhan tek seferde söylüyor ya. Gecesi gündüzüne diye başa dönüyor yine mi yoksun hala sadece geliyor ne kadar. İnşaat işi yapıyormuş gibi anlattım ama öyle değil. Programda öyle olmuyor tabii, şakasına diyoruz da. Ama çok şaşırdım ya vallahi. Çok şaşırdım yani. Bir şaşırıp geleceğim. Sıfır 472-312-3007 diyelim. Bu arada bir hikaye vardır. Yıllardır da aklımda. Bir gün bir arkadaş, berber olan arkadaşın yanına gelmiş. Öyle konuşurken laf gelmiş çırağına. Çırak ile ilgili konuşmuşlar. Berber demiş ki, ya demiş, ya bizim çırak çok aptal bir insan demiş, affedersiniz ama. Niye ya demiş. Ya bak bak şimdi göreceksin demiş. Çağırıyor. Diyor ki Osman, ne gel buraya Osman diyor. Yani sallıyorum ismi de. Geliyor, buyur usta diyor. Hele bir git bakalım ben dışarıda şey evde miyim. Osman da tabii patron yani. Tamam patron diyor, ben bir bakayım siz evde misiniz diye. Çıkıyor gidiyor. Bak diyor, gördün mü nasıl aptal bir adam diyor. Ama çırak da eve giderken yolda diyor, ya diyor benim patron çok geri zekalı bir insan ya diyor. Ulan ben zaten sen orada değilmişsin diyor. Ben niye eve gidiyorum ama diyor işte soramıyor ya patron olduğu için. Bazen herkes için değişebiliyor bu aptallık. Yani siz birinin aptal yerine koyarken... Oysa siz aptallığı yerine girebiliyorsunuz. Dikkat etmek lazım. Bu hikayeyi de paylaşayım ve devam edelim.

Berber hikayeleri ben de var. Bir tane daha var, anlatmamı isteyen anlat desin, anlatırım valla, o da ilginç ama diğerine çok benziyor ya. Biraz ona benziyor. İlginç. Neyse devam edelim. Saatler 10-15. Bu arada Mücahit Bey için çok güzel bir halay şarkısı listeye aldım. Geliyor. Ondan sonra Güner Hanım'ın da istediği şarkıyı listeye aldık. O da geliyor diyelim. Ondan sonra Aykut Bey'in şarkısını daha listeye almamışız. Niye? Çünkü daha bulamadık. İlginç. Onu hemen çözmemiz lazım. Onu da bulacağız. Var çünkü. Evet. He, almışız ya. Pardon. Almışız. Haluk Levent, Yollarda Bulurum Seni. Evet, bu arada Haluk Levent de biliyorsunuz cezaevinde insanları dolandırdığı için ahbap soruşturması kapsamında. Bakalım ne olacak. İnsanlara güvenemiyorsunuz artık. Öyle olmuş maalesef. Yani kime güveneceğiz? İlginç. Anlat abi. tamamdır anlatacağım. Onu da anlatacağım. Neredeyiz? Mesajlara bakalım. Bengü Hanım'a geçeceğiz. Ama öncesinde bakalım. Günaydın mesajlarına bir bakalım. Kimler neler demiş bizlere. Efendim Necla ablamız bize günaydın demiş. Ramazan Bey bizlere hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar Mazlum Bey demiş. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sizler de hoş geldiniz. Ondan sonra başka bu kadar mıyız? Tabii ki de bu kadar değiliz. Devam edelim. Hasan Cin, Hasan Bey de burada. O da diyor ki günaydın, hoş geldiniz. Ahmet Kaya'dan bir parça istiyorum demiş. Bir parça da göndeririz Ahmet Kaya'dan tabii ki diye söylemiş olalım. Evet, o zaman ne yapıyoruz? Bengü Hanım'ın mesajıyla devam edelim. Bakalım bize ne demiş acaba diye. Zinet Hanım, siz de hoş geldiniz. Evet, o zaman şöyle yaptık. Başka şöyle yaparsak bunu da. Peki, Barış Bey ne demiş? Barış Bey diyor ki varsa Aram Serhat'tan diyor Yek Mume, Mumke şarkısını sağdaki emekçi meslektaşlarım için istiyorum. Şimdiden teşekkürler demiş. Var tabii ki, birazdan geliyor. Onun dışında Bengü Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey diyor. Sabahın çok erken saatlerinde yazıyorum size diyor. Nasılsınız diye sormuş. İyiyiz valla, siz nasılsınız? Sizden diyor Burak Bulut ve Ebru Yaşar'dan Kehribar şarkısını istiyorum. Çalmanızı rica ediyorum demiş. Size ve de değerli arkadaşlarım Derya Rojda'ya gelsin diyor. Onlara armağan ediyorum. İyi yayınlar, şimdiden teşekkürler demiş. Saat kaçta yazmış? Saat 8'de yazmışsınız ya. Çok erken de değil aslında. Ben öyle yazınca ben şey dedim, kesin saat 6 falan yazmış ama erken değil. Tabii bu aralar ama çok sizde de oluyor mu bilmiyorum ama insan hep uyuyası geliyor ya. Sizde de oluyor mu bilmiyorum, lütfen varsa siz de yazın. Evet, berber hikayesi de tam, dur anlatayım. Şimdi yine aynı hikayeye benzer bir şey. Efendim bir berber Ensar burada hoş gelmiş bu arada, görüyorum. Ayşe Hanım siz de hoş geldiniz. Bir berber işte müşteri gelince müşteriyle konuşmuş ya, demiş ki senin çırağınla aran nasıl ya demiş. Ya o demiş hiç sorma, benim çırak çok salak bir çırak yani, uyanık değil yani, ben biraz çok tuhaf bir çocuk yani demiş. Niye ya demiş. Ya demiş bak gör şimdi diyor. Çağırıyor çocuğu, diyor ki gel diyor. Al hangisini isteyeceksin diyor. Bir elinde 20 lira bir elinde 200 lira. Şimdi çocuk 20 lirayı alınca tamam gidebilirsin diyor. 20 lirayı alıyor, çocuk cebine koyuyor. Adamın ilgisini çekiyor bu. Müşterinin ilgisini çekiyor. İşi bitince tıraş olduktan sonra çıkıyor. Çırağı kapının önünde buluyor. Bu sefer gerçekten merak ediyor. O da denemek istiyor. Gidiyor işte bir elinde 200 lira bir elinde de 50 lira. Diyor ki oğlum hangisini almak istersin diyor. Çırak alıyor 50 lirayı. Şaşırıyor ya diyor. Bak sana diyor 200 lira daha para, büyük para. Ben onu sana veririm. Sen niye onu almıyorsun? Patronun aklı, sen çok hani uyanık bir çocuk değilsin. Hayır demiş. Amca demiş. Ben 200 lirayı alırsam uyum biter demiş. Ya bazen kendinizi uyanık sanarken bir başkası uyanık olabiliyor. O da aklıma geldi. Ne biçim şeyler ama bilmiyorum. Aklımda bunlar var ya. Bunlar geldi, paylaştım. Başkası, başka hikayeler isteyen varsa evet.

Erkan Bey aradı. Valla anlayışlı insanın hali bir başka oluyor ya. Bak Erkan Bey o yüzden gerçekten seviyoruz. Sağ olsun. Ya dedi geçen herhalde insanlar şikayet etmiş. Aynı şarkıdan dolayı. Diyor ben o zaman seçimi size bırakıyorum. Güzel bir şarkı bana gönderirseniz diyor. Ben onları sevmiyorum ya diyor. Şey seviyorum mu dedi. Öyle bir şey dedi. Tam duymadım da. Anlayışlı insanların dediğim gibi hali bir başka oluyor. Teşekkür ediyorum ama inanın şu an listenin en güzel şarkısı bana göre, tabi belki daha güzel şarkılar da vardır ama en güzel şarkılarından birini Erkan Bey'e göndereceğim. Sertaç Dıldadan Zeriyam'ın şarkısını göndereceğim Erkan Bey'e. Sağ olsun, teşekkür ediyoruz. Güzel bir şarkı geliyor. Evet, devam edelim. Tabii bu arada şarkı istediği insanlar var. Onların da isimlerini söyleyeceğim şimdi. Hemen bakalım. İlk önce İbrahim Bey ile başlayalım. İbrahim İsmailoğlu bizi aradı. Okan Batur'a, Erkan Batur'a, Can Çelik için güzel bir şarkı istedi Sertaç Dıdadan. Erkan Batur, Okan Batur, İbrahim İsmailoğlu ve de Faruk Akta ve diğer tüm arkadaşlarına bir şarkı istedi. Onu da listeye aldım. Geliyor. Barış Bey'in istediği şarkıyı da listeye aldığımızı belirtelim. Ondan sonra başka... Ömür Hanım'a geldik. Ömür Hanım diyor ki Ahmet Kaya'dan Karlı Dağlar parçasını istiyorum demiş. Tamam, zaten biz de Ahmet Kaya'dan bir şarkı çalacaktık. Hasan Bey istemişti. O zaman sizin istediğiniz o şarkıyı koyacağız listeye. Yavuz Oruç SLM yazmış sadece. Yavuz Bey AS diyelim biz de. ASLM diyelim biz de. Hoş geldiniz. Burada mısınız bilmiyorum ama öyle yazmış sadece. Ve devam edelim. Nigar Muharrem Yaram Derinden diyecek. Yeni şarkısını dinleyelim. Sonra buradayız.

0: Evet. İlginç bir mesaj gelmişti ki Manzum Bey bu soruyu cevaplar mısınız diyor. Deposu dolu biri bir araba niye gitmez diyor. Deposu dolu diyor. Deposu doluysa gitmiyorsa Allah Allah ne olabilir ya? Hiç daha önce duymadığımız sorular ya bunlar. Değil mi? Çok ilginç. Çoğunuz duymadınız bu soruyu. Deposu doluysa gitmiyorsa ağırlık çökmüştür. Ne mi? O zaman ben de size bir başka soru sorayım. Çok zor ama. Bir kilo demir mi ağır, bir kilo pamuk mu ağır? Hadi onu da siz cevaplayın. Bunlar şey ya, eskiden çok soruluyordu. Bizim çocukluk döneminde çok vardı değil mi böyle şeyler? Sidar ve Lavin hoş gelmişler. Onlar da az kaldı, gidecekler artık okula. Son demlerini yaşıyorlar değil mi? Yazın, sık sık yazın ki artık eskisi gibi çok yazamayacaksınız. Sidar ve Lavin. Evet, devam edelim. Nerede kaldık? Şöyle. O zaman şey yapalım. Sidar ve Lavin o sorulara cevap versinler. İnternette bakmayın tamam mı çocuklar? Bir kilo neydi? Bir kilo neydi ya? Bir kilo demir mi, bir kilo pamuk mu ağır? Sidar ve Lavin cevaplasın. Bir de deposu dolu bir araba niye gitmez? Hadi siz cevaplayın. Bakayım ne diyecekler. Ama internete falan bakmayın bak. İnternete bakarsanız kabul etmeyiz. Evet peki devam edelim. Şöyle bir bakalım. Kimdeyiz? Leyla Hanım'a geldik. Leyla Hanım diyor ki günaydın, iyi yayınlar. Mazlum Bey demiş günaydın, teşekkürler. Hayır. Hayat diyor bazen sabrımızı bazen gücümüzü sınar. Ama unutma hiçbir zorluk sonsuza kadar sürmez. Güzel günler yakın canım eşim diyor. Baran Çelik için Şahebedo ve Devrim Çelik'ten Çıbıkım şarkısını istemiş ve bu şarkıyı kendilerine armağan ediyormuş ve de çalarsak sevineceğini belirtmiş. Biz de çalıyoruz. Kolaylıklar dilemişsiniz. Sağ olun. Bizler de sizlere sabır diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Leyla Hanım'ın dediği çok doğru. Yani hiçbir şey sonsuza kadar gitmez. En fazla ne olur biliyor musunuz? En fazla zaten ömrümüz hani sonsuz değil ya. En fazla bir yerden bitiyor yani anladınız mı? O yüzden
1: arkadaşlar şunla...
0: ne oluyor ya bir şey oldu. Neyse en azından bir yerden sonra bitecek her şey. Yani bir şey her sonsuza kadar gitmez. Çünkü ömrünüz sonsuz değil. Bunu bilmeniz gerekiyor. Evet ikisinin de kütlesi aynı diyor. Vay be yeni nesil çocuklar çok zeki. Biz düşünüyorduk ya demir ağırdır ya bence. Oysa yani burada bir şey olduğunu düşünmüyorduk. Bize hep sihirli annem, acemi cadı falan şeyler izletiyorlardı. Şimdiki çocuklar yemiyor öyle şey. Niye mesela şimdi öyle diziler çekilmiyor? Çünkü çocuk inanmıyor. Hadi lan diyor oradan. Köpek konuşur mu lan diyor oradan. Kedi konuşur mu kedi köpek? Vallahi şimdiki çocuklar zeki yani. Biz inanıyorduk, yiyorduk yani. Vay be diyorduk, Taci konuşuyor ya diyor. Köpe dede diyen insanlar vardı dizide ya. Biz gariban nesiliz.

Merhabalar abi, en eskiden diyor Devrim Çelik'in ismini bilmiyordum, Demir Çelik olarak biliyordum diyor. Demir Çelik. O da güzelmiş. Leyla Hanım teşekkürler, mazlum bey demiş, rica ederiz. Bakalım devam. Ensar selamun aleyküm mazlum abi demiş. Aleyküm selam demiş olalım biz de. Hayırlı sabahlar, Ahmet Kaya'dan şiire gazele şarkısını kardeşim Rojin için istiyorum demiş. Canım kardeşim Rojin için diyor. Ama biz Ahmet Kaya'dan başka bir şarkı çalacağız Ensar. Dilersen şarkını değiştir çünkü Ahmet Kaya'dan başka bir şarkı geliyor.

tekstilde seni dinliyoruz abi demiş. Hangi tekstil bizi dinliyor merak ettim valla. Tekstilcilere selamlar olsun. Bakalım başka. Öyle şimdilik. O zaman bir araya gidelim, aradan sonra buradayız. 0472-312-3007 bize çağrı atanlar var. Telefon numaranıza çağrı atanlar var ilginç şekilde. Bulamıyoruz ama bulursak var ya numaranızı dağıtacağız efendim, öyle söyleyeyim. Herkes sizi arar bu sefer. Gecenin 3'ünde anons yaparız. Acil para dağıtıyoruz. Herkes sizi arar yani.

Evet, günaydın. Çok değerli, çok sevdiğim çocukluk arkadaşım, Bengü arkadaşıma diyor, güzel bir şarkı armağan ediyorum. Umarım dostluğumuz böyle devam eder. Merak etmeyin, çocukluk arkadaşları kolay kolay bitmez, öyle söyleyeyim. Siz diğer arkadaşlıklardan korkun yani. Özellikle üniversite arkadaşlıkları, lise arkadaşlıkları falan, onlar biraz çabuk söner ama çocukluk arkadaşları kolay kolay bitmez. Yan yana gelmeseniz de, yıllarca konuşmasanız da yine bir şekilde devam eder. Bu böyledir yani. Abi sizin dinleyiciniz ne güzel sesini değiştiriyor demiş. Hangisi ya? Ha şey, Batuhan'ı diyorsun. Vallahi helal olsun Batuhan'ı. Batuhan müsaitse hatta yayına alayım, konuşalım. Bir ara söz vermiştik, bir türlü Batuhan'a da ulaşamadık. O yüzden Batuhan istiyorsa onu yayına alabilirim. Konuşuruz biraz. Değil mi Batuhan? İstiyorsa gelsin. Hareketli şarkı isteyen Batuhan'a da gönderelim. Morali bozukmuş. Niye bozuksa bilmiyorum ama gönderelim. Radyo Dağbayazı.

0: Batuhan, günaydın.
1: Günaydın abi.
0: Nasılsın Batuhan?
1: İyiyim abi, siz nasılsınız?
0: İyiyiz valla, nasıl gidiyor? Okulda az kaldı herhalde. Seviniyor musun, üzülüyor musun?
1: Valla abicim karışık.
0: Karışık derken yani en çok hangisi ağır basıyor?
1: Yani abicim bu sene kaynaştırmaya giriyorum.
0: He. O nasıl oluyor ya? Kaynaştırma ne?
1: Ya abi mesela ben başka arkadaşlarımla aynı sınıfta ders işlemeye çalışacağım.
0: Aa, ne güzel. O zaman senin daha çok arkadaşın olacak yani.
1: İşte abicim öğretmen bir anda benimle mi ilgilenecek, bir anda diğer çocuklarla mı ilgilenecek bilemiyorum artık.
0: Boş ver, o da öğretmenin sorunu olsun. Sen derslerine bak. Öğretmen kendi yapsın. Boş ver, biz öğretmen, o da öğretmen düşünsün.
1: Yani o da öğretmen düşünsün değil mi?
0: Aynen öyle. Senin öğretmenin değişecek mi yoksa aynı mı?
1: Valla daha belli değil abi.
0: He, kaçıncı sınıfa gidiyorsun Batuhan?
1: 5. sınıfa gidiyorum bu sene.
0: He, güzel. O zaman iyi ya. 5. 5 zor diyorlar. Doğru mu acaba? 5. sınıf zor diyorlar.
1: Ha bu arada ben biz birazdan bizim Ahmet Alkan bahçesinin arkasında oturuyoruz.
0: Tamam.
1: Biz birazdan oraya piknik yapmaya gidiyoruz.
0: Oo, hayat sana güzel ya. Biz burada sürünelim. Çay bile içemedim. Sen orada piknik yap.
1: Hayat kederim abi ya.
0: Güzel. Batuhan peki senin en sevdiğin ders hangisi, merak ettim.
1: Abicim Türkçe.
0: Yo. Ha Türkçe dersi. Ha anladım. Ben hangisi?
1: Türkçe dersi.
0: Ha Türkçe. En sevmediğin matematik mi o zaman?
1: Biraz.
0: Yani genelde Türkçeyi sevmeyenler Türkçeyi sevenler matematiği sevmiyor yani. Öyle bir durum var. Güzel.
1: Evet.
0: Söylemek istediğin bir şey var mı Batuhan?
1: Yok, teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Piknikte sana bol bol keyifler dinliyorum. Görüşürüz. Kendine iyi bak.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, Batuhan'a da teşekkür ederiz. Konuşamadık. Görüşürüz diyeceğimi konuşamadım. Batuhan'ı görünce heyecanlandık. Tabii öyle oluyor yani. Evet, Batuhan'a teşekkür ediyoruz. Pikniğe gidiyor ya. Hayat Batuhan'a güzel valla. Biz burada çay bile içemedim ya. Daha çay içemedim biliyor musunuz? Evet. Benim mağduriyetim hep çay üzerine. Fark ettiniz mi? İlginç. Peki devam edelim. Başka kimler var? Şöyle bakalım. Güzel mesajlar geliyor. Bayağı iyi mesajlar geliyor. Metin Bey hoş geldiniz. Metin Bey de aramızda. Ondan sonra öyle bir araya gidelim, aradan sonra buradayız. Geldiğimde diğer mesajlarla yolumuza devam edeceğiz efendim. Kim çalıyor? Rojda ve Shakiro Vaydil diyecek Güner Hanım için.

kandila. Gelmem de ben çok da kandırıyorum. Tamir çarptırıya bilir misin? Aşka faizli bir vermir. Atarım teyder bazıları da frikemin edersin. Kuhabi zina barışkır ya. Mesela kadar tavan dedi kim Rabi Şanikil'de böyle bir şekilin yanına ki Ahmet İbni Terzi'yle hakimi. Şemre'de Arabi halukat dedi kendine. Kıp kıp gefer bu halamle kerem kim geri yabani o gün o çıkavurin. Mesut ve tereddüt tereddüt bağırır. Kuvvet yap şemre'ye kıyal okum. Mekin rüke vaydel. Vaydel vaydel vaydel vaydel. Şerbun bayi, şerbun bayi, garbi çöpür rasmette, gemine. Aziz, şümini cemiyen, gayet.

Devam edelim. Yavuz Oruç burada mı Yavuz Oruç? Bir soralım. Yavuz Oruç burada mısınız? Yavuz Oruç. Evet, saatler 11'e az kaldı. Hemen devam edelim. Başka bak.

Bakalım neler var. Ensar ne demiş? Ensar en, yok pardon, bu Ayşe Hanım'mış. İyi yayınlar. Evet şöyle peki. Neyse devam edeceğiz birazdan. Ayşe Hanım merhabalar, iyi yayına demiş sadece. Teşekkür ediyoruz Ayşe Hanım'a. Evet Ensar diyor ki o zaman abi diyor İsmet Jiyan'dan Şirin şarkısını istiyormuş. Evet bu şarkıyı istemiş ve diyor ki şimdiden teşekkürler kardeşim Rojin'e gelsin diyor. Tamam göndereceğiz. Bir başka dinleyicimiz ile devam edelim. Bir dinleyicimiz Cevdet Bağca'dan bir şarkı istemiş. Yürürüm şarkısını istiyorum demiş. Nasıl yanlış oldu? Nurettin Reçber sonra istemiş. Nurettin Reçber söylüyormuş Yürürüm şarkısını. O yüzden Cevdet Bağca yerine onu istemiş. Tamam. Bakalım o da varsa onu da göndereceğiz. İsmet Cihan var zaten. Göndereceğiz.

Saatler 11'i gösteriyor. Yavuz Oruç diyor ki ben Yavuz Oruç abi diyor. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler demiş. Teşekkür ederiz. Nasılsınız diye sormuş. İyiyiz vallahi. Umarım siz de iyisinizdir. Her şey yolundadır. Buradan diyor Açık Cezaevindeki Erkan Batur'a, Faruk Akdağ'a ve de Açık Cezaevinde olan tüm arkadaşlara güzel bir şarkı istiyorum. 5. koğuşta olan tüm arkadaşlarına istiyor. Sertaç Dıldan'ın Zeryam'ın şarkısını geliyor birazdan. Günaydın Mazlum Bey diyen Sevda Hanım, günaydın. Manuş Baba'dan İki Gözümün Çiçeği şarkısını, Canımın İçi Ferhat'ıma istiyorum demiş. Teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkürler. Günaydın abi diyen Osman Doğan'ı da görüyoruz. Günaydın Osman Bey, size de günaydın. Teşekkür ediyoruz. Ve de o zaman bu şarkıyı size de armağan ediyoruz. Evet, PTT'den Barış Bey istemişti. Bizler çalıyoruz o halde.

Devam edelim. Saatler 11'i geçti bile. Günün 11. saatinden herkese merhaba. Yeni bizi dinlemeye başlayan, bize yeni kulak veren herkese günaydın diyelim. Bugün Perşembe ve Radyoaktif Show dinliyorsunuz. Radyo Doğu Bazıt'ın en sevilen programı. Mazlum abi günaydın, iyi yayınlar diyen Lavin ve Sidar sizlere de

Günaydın. Birkaç gün yazmadık diyor ama seni hep dinliyorduk demişler sağ olsunlar. Senden diyor, Alişan'dan diyor, Naze parçasını istiyoruz demişler ve sana ve de tüm dinleyenlere gelsin, onlara armağan ediyoruz demişler. Teşekkür ediyoruz sizlere. Güzel bir şarkı istemişsiniz yine her zamanki gibi. İkisinin de kütlesi aynı. Mazlum abi demişler. Pamuk ve Demir'i sormuştuk ya, onun cevabı. Peki, teşekkür ediyoruz. Size de güzel bir şarkı göndereceğiz. Şarkınız listeye alındı bile diyelim. Evet, bu şarkıyı bizden şarkı isteyen herkese gönderelim. Özellikle cezaevine gönderiyoruz. Size moral olsun, moralinizi yükseltsin diye özellikle seçilen bir şarkı. Hem Erkan Batur istedi, hem Yavuz Oruç istedi, hem de İbrahim İsmailoğlu istedi.

Evet, devam edelim kaldığımız yerden. Bakayım saat 11.08 ve kiminle devam ediyoruz? Zilan Hanım'la devam ediyoruz. Kocaeli'nden bize yazıyor. Diyor ki günaydın Mazlum abi diyor. Bize halay çekmelik bir şarkı gönderir misin diyor. Oğlumla diyor. Çalarsan sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Oğluyla herhalde halay çekecekler. Az önce göndermiştim aslında ama olmasa bir tane daha göndeririz. Sanırım bir tane daha böyle halaylık bir şey vardı galiba. Öyle bir şey vardı. O zaman göndereceğiz diyelim ve devam edelim. Ahmet Kaya, Karlı Dağlar.

0: En iyi şarkılar Radyo Doğubayazıt'ta. En iyi şarkılar Radyo Doğubayazıt'ta.
1: Evet, devam edelim. Akustik bir şarkı dinleyeceğiz. İsmet Jiyan Şirin Nehaş Mame diyecek. Ama öncesinde bir bakalım kimler neler demiş bizlere. Bu arada saatler 11.16 oldu. Artık yavaş yavaş da zamanımız daralıyor sanki de. Ne dersiniz? Bakacağız. Bir bakalım. Günaydın Mazlum Bey demiş. Kızım Deniz ve de oğlum Ali için Manifest'ten Toz Pembe şarkısını çalarsanız diyor. Çalabilir misiniz diyor. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Geliyor. Bengü Hanım teşekkür ederim demiş. Neye teşekkür ettiğini vallahi anlamadım ama biz de teşekkür edelim. Teşekkür etmek güzel bir şeydir. Birbirimize bol bol teşekkür ederiz bence. Öyle yapalım. Ondan sonra devam edelim. Şöyle bakayım neler var. Kimler neler demiş bizlere. Merak ediyoruz ve okuyoruz. Şöyle bir bakalım. Evet. Şöyle bakayım. Bu neymiş? Adem Bayar bize video atmış. Adem Bey teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ve bir mesaj daha mı okuyacağız? Evet, okuyalım. Hadi bakalım, güzel bir mesaj daha okuyoruz. Bakayım. Hemen neymiş? Merhabalar. Mazlum Bey demiş dinleyicimiz. Merhabalar. Ben Adem demiş. Adem Bey selamlar. Yatmakta olan eşim Oya Hanım'la bir şarkı Oya Hanım'a bir şarkı armağan etmek istiyormuş. Nesrin'in şarkısını çalar mısınız diyor. Size gelsin, eşime gelsin diyor. Eşim Oya Hanım'a gelsin, iyi günler dilerim demiş Mazlum Bey demiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Eşiniz uyuyorsa nasıl dinleyecek? Adem Bey uyandırın isterseniz. Öyle dinlesin bence. Yoksa der ki Adem sen bana şarkı göndermedin ki diyor diyecek. Yani kadınlar biraz çabuk alınganlık yapabiliyorlar. Size trip atar vallahi günlerce konuşmaz yani. Peki göndereceğiz ama şarkıyı birazdan geliyor diye söylemiş olalım. Evet, bakayım ne diyor. Hastanede yatıyor. Çok geçmiş olsun ya vallahi. Ben uyuyor sandım. Allah şifa versin inşallah. Çok geçmişler olsun. Tamamdır. Çok geçmiş olsun ya. Allah şifa versin. İnşallah tez vakitte iyileşir, şifa bulur diyelim. Ailesine kavuşur diyelim. Peki. Çok güzel bir şarkı daha dinleyeceğiz. Bu şarkıyı seviyoruz. Değil mi? Seven var mı? Varsa dinlesin o zaman. Çünkü güzel şarkıdır.

0: Bir de bakmışsın ki ben gelmişim. Böyle dilim susar da elim dokunmaz olursa eğer, bil ki varmışım yani. Yüreğim sakınır.
1: Devam edelim. Şöyle bakalım sizden gelenlere. Saatler 11.21. Bu ara çok saati söylüyorum. Rahatsız olmuyorsunuz değil mi? Ben de fark ettim yeni. Çok fazla saati söyledim mi? Evet. Neredeyiz? Neredeyiz ve neredeyiz bakalım. Şöyle bakalım. Evet. Bakayım. Şöyle bir bakalım, şu mesajı bir okuyalım. Evet, iki mesaj okuyacağız. Bu arada artık dediğim gibi mesajlarımızın da sonuna geliyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Allah razı olsun demiş. Sizden de inşallah Adem Bey. Ondan sonra selam Mazlum Bey. Nasılsınız? Buyurun çay içelim diyor. Neredesiniz Metin Bey? Hemen gelelim. Siz çayımızı içmeye gelin. Bak çayım nerede ya? Benim çayım var, dur. Çayım nerede? Metin Bey, benim de çayım var ama. Güzel çay ama. Şekeri atmamışım ya, olmamış. Yok, güzel değilmiş, vazgeçti. Şekersizmiş. Beğenmedim yani. Ama sizi de bekleriz Metin Bey. Teşekkür ederiz çay davetiniz için. Metin Bey'e 5 çayına gideceğiz. Değil mi? Peki, o zaman Manuş Baba Ferhat Aksöz için söylüyor, ablasından geliyor.
0: Bir de bakmışsın ki ben gelmişim. Böyle dilim susar da elim dokunmaz olursa eğer, bil ki varmışım yani. Yüreğim sakınır, gözüm seyirir. Olur da susmuşsam yani, giyindiğin çiçeklerin ardı da teninse ve en karasındaysa gün, bil ki kavuşmuşum yani. O mağrur gözlerinden öperim, sarılırım, iki gözümün çiçeği, gözünü seveyim. İyi bak kendine, hasretle. Selam ederim.

Belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasın asıl. Yüreğimdesin, derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli, ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği, nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, o kadar işte.

0: Efendim Elif Hanım ve oğlu bizi dinliyorlarmış. Oğlu bir şarkı istemiş. Narım narım Adem Okçu'dan ama bizde Adem Okçu değil de Baver Taylan var. Acaba çalsak kabul eder mi oğlu? Bir soralım bakalım.
1: Mazlum abi ne zaman bizim şarkımız çaldı?
0: Ne zaman bizim şarkımız çalacak demiş, yarıda kesilmiş. Sizin şarkınıza çok az kaldı. Manifest birazdan geliyor. Diyelim az kaldı. Birazcık daha bekliyoruz. Az kaldı. Çok çok az kaldı. Evet bakalım. Merhabalar ben Aysel demiş. Aysel Hanım merhabalar. İstanbul'dan selamlar diyor. Memleketime diyor. Bakayım canım ailem selam olsun tüm aileme diyor. Mirperver'den Felek parçasını istemişler. Aileme ve size armağan olsun demiş. Aysel Hanım teşekkürler. İstanbul'a da selamlar, sevgiler, kolaylıklar diliyoruz sizlere. İyi yayınlar Mazlu Bey demiş Elif Hanım. Teşekkür ediyoruz iyi yayınlar dilekleri için. Biz de oğlumla sizi dinliyoruz demişler ve de oğlum sizden diyor Adem Okçu'dan Narım Narım şarkısını istiyor. Şimdiden çok teşekkür ederim demiş ve de diyor ki size ve değerli dinleyicilerinize de gelsin diyor. Ayrıca bakayım buradan oğlumu çok sevdiğimi de söylemek istiyorum demiş. Peki evet, anneler oğullarını severler ama oğullar da annelerini severler. Genelde öyle oluyor. O yüzden hiçbir kimse annelerin yerini tutamıyor. Oğullar için öyledir. Bunu söyleyelim annelere. Ve en önemlisi de oğullar da bilir ki anneleri onları çok severler. Böyle bir şey vardır. Peki Elif Hanım diyor ki tabii ki olur demiş. O zaman Narım Narım şarkısı birazdan geliyor. Manifest'ten hemen sonra sizin şarkınız gelecek. Onu da söylemiş olalım. Hadi bakalım Nesrine. Adem Bey'in eşi hastanede yatıyormuş. Kendisine armağan ediyormuş. Dinleyelim.
2: Biz küstüm.

Manifest dinlemek isteyenler, ben de istiyorum, ben de diyenler, hadi ses kaydı gönderin, sizi de görelim. Çocuklar, ben de şarkı istiyorum diyen, manifest isteyenler, zaten Ali ve Deniz'e göndereceğiz ama ben de istiyorum diyenler, çocuklar gönderin. Çabuk çabuk annenize söyleyin, hemen WhatsApp'tan bize yazsın. Ben de istiyorum manifest diyenler hemen ses kaydı göndersin. Çocuklar görelim sizi. Çabuk şarkı girmek üzere. Günaydın Mazlum Bey. Sıradaki şarkı size ve arkadaşlarım Fatma ve de Bediha, bir de güzel kızımız Arife'ye gelsin diyor. Tamamdır, gönderelim Ayşe Hanım. Çok teşekkürler. Evet çocuklar, yazdınız mı bakayım? Sadece Ali ve Deniz mi istedi şarkıyı? Başka kimse istemiyor mu manifest? Bak çok ne güzel çalıyor bak. Başka isteyen var mı? Bir olalım isterdim ama artık tükendim. Ben de istiyorum diyen var mı başka? Yok herhalde. Tamam, o zaman araya gidiyoruz. Başka manifest isteyen yokmuş. Annesine, babasına ben de istiyorum, benim de adımı yazın diyen yok herhalde. Biz de o zaman sadece Ali ve neydi? Deniz'i gönderiyoruz. Başka kimse dinlemeyecek bu şarkıyı. Sadece Ali ve Deniz'e gidiyor manifest. Onlar için geliyor. Alkışlar eşliğinden de geliyor. Çocuklar sizin için geliyor. Alkışlar sizin için. Dinliyoruz, sonra buradayız.

0: Mazlum abi, hani yazdın manifest şarkısını açacaktın?
1: Muhammed, bu manifest değil mi peki Muhammed? İyi yayınlar Mazlum Bey sizden diyor. Tüm şarkıları canım abicim, bakayım canım abicim diyor Cumali Güven, Harun Güven için istiyorum. Ayrıca canım eşim için de Emin için de istiyorum demiş. İki gün sonra memleketteyiz, memleketimizi çok özledik diyor. Tabii ki memlekette eminim sizleri özlemişlerdir diye söyleyeyim, ailenize kavuşacaksınız. Ne güzel. Memleket tam böyle gidilmelik bir yere dönüştü. Niye biliyor musunuz? Esiyor püfür püfür güzel. Böyle sonbahara doğru giderken memleket iyi bir halde bence şu an. Tam zamanı yani. Gelmenin tam zamanı, öyle söyleyeyim size. Peki Elif Hanım ve oğlu için geliyormuş şarkı, hazır. O zaman dinleyelim. Son şarkımız için birazdan geliyoruz. Son şarkı isteyenler adını yazsın. Ben de son şarkı istiyorum diyenler hemen adını yazsın. Ben de geliyorum, son şarkımızı çalıyorum ve bugün ve bu haftayı bitiriyoruz.

Evet, bir haftayı bitirdik. Ya ne haftası bitti kardeşim, yarın da gün var ama sizin için var, benim için yok. Siz yarın çalışmaya devam. Tabii ben de çalışıyorum, şaka bir yana da en azından yayında değiliz yani. Radyoda çalışmaya devam. Siz mesela çoğu insan şey sanıyor ya, diyor bu adam giriyor saat 10'da 12'ye kadar, bilemedin işte 11.30'a kadar çalışıyor. Sonra gidiyor evde yatıyor. Mis. Çok güzel ya, bir de 400 bin lira aylık para da alıyor. Öyle değil işte sevgili dinleyiciler. Bu şarkılar size nasıl ulaşıyor? Ondan sonra bu şarkıları özenle seçmek nasıl oluyor? Onun dışında sadece şarkı değil, radyomuzun jingle'ları var, listeleri var. Mesela siz cumartesi evde yatıyorsunuz, biz listeleri yapıyoruz. Yani o yüzden radyoda çalışmak kolay değil. İnanmıyorsanız gelin beraber çalışalım. Bir gün dayanabilirseniz ödül vereceğiz size. Radyoda çalışmak da, başka işlerle uğraşmak da, her işin bir zorluğu vardır. Bunu söyleyip, yani dolayısıyla kimse kimsenin işini küçümsemesin. İnanın her işin bir zorluğu var yani. Ben onu bilir onu söylerim. Dolayısıyla lütfen herkes işini layıkıyla yapsın. Çünkü bu dünyada yapabileceğiniz en işi kendi işini güzel bir şekilde yapmaktır. Bunu başarabilen insan vicdanı rahattır ya yani. Onu söyleyeyim yani hani. Neyse çok konuşmayayım. Son şarkımızı çalacağız. Pazartesi günü yine aynı saatte ben burada olacağım. Sizler de burada olursanız seviniriz. Bakayım iki mesajımız var. Onları da okuyalım, öyle gidelim. Evet. Dur. Bayağı mesajlar birbirine girmiş. Hemen şunu yapalım. Pazartesi günü burada olmayı planlıyorum ama burada olamama ihtimalim de var. Daha belli değil. Eğer pazartesi radyo açarsanız ve sesimi duymasanız bilin ki özel bir neden dolayısıyla yokum. Onu söyleyeyim. Doğru ya, ben sizin şarkınızı çalmadım değil mi? Lavin ve Sidar. Doğru ya, özür dilerim, unuttum. Hemen listeye alıyorum. Bundan sonra o gelecek. Unutmuşum vallahi ya. Kafa kalmadı ki. Alişan Naze değil mi? Evet, tamam. Listeye aldım, geliyor. Evet, dediğim gibi pazartesi günü eğer radyo açarsanız ve sesimi duymasanız bilin ki hani izin almışımdır bir iş gereği. Ama salı günü yine aranızda olma ihtimalim yüksek. Dediğim gibi önemli bir şey değil. Hani benim için belki endişelenecek olan vardır, sağ olsunlar, ama önemli bir şey değil. Küçük bir şey için izin almayı planlıyoruz. Bakalım, teşekkür ediyorum. Sidar ve Lavin, bu şarkıdan sonra sizin şarkınız geliyor. Kusura bakmayın, vallahi unutmuşum. Zehra Hanım ne demiş? Demiş ki selamun aleyküm abi diyor. Çocuklarımın çocuklarımla diyor, kahvaltı yaparken diyor seni dinliyoruz demişler. Allah kolaylık versin diyor. İnşallah ben ve de çocuklarım için diyor. Şah müzikten bir parça diyor, ama valla bitiriyoruz Zehra Hanım, ne yazık ki. Keşke biraz erken saydınız. Bu arada ben Zehra demiş. Size ve çocuklara iki tane şarkı gelecek, onu gönderelim, olur mu? Teşekkür ediyoruz. Biraz erken yazarsanız bir sonraki programda da seve seve size güzel bir şarkı göndeririz. Bengü Hanım diyor ki kendinize çok iyi bakın demiş. Tamamdır, teşekkürler Bengü Hanım. Siz öyle dediniz diye daha çok bakacağız. Sağ olun. Ama unutmayın, ne diyoruz Bengü Hanım? Siz kesin bilirsiniz, radyomuzun daimi dinleyicisi olduğu için. Ne diyoruz? Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakmazsanız kimse ama kimse size bakmaz. Bunu yıllardır söylüyorum. Hala ya, ne saçma şey. Tabii ki kendimize iyi bakacağız, yoksa falan diyenler var, ama onun o derin manasını daha çözemeyenler var. Peki, çözmeleri dileğiyle diyelim. Pazartesi günü aynı saatte buradayım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Radyo Doğu Bayazıt.
1: Hayli gülü, hayli gülü. Gula kudil ber bedeni. Kora zira da gerdeni. Gülü çüvez.

zaman İzmir'in sazları. Çok süper, ciddi kızları. Aman bir kumuşumuz var.

Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

Radio Dubayazıt.

0: 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 13 dakikacık ayırdın. Bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

misin sen? Sensiz burada yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Sensiz olmak bana en büyük ceza. Gel artık, gel, gel, gel. Seni çok seviyorum.

Islak sokaklar mevsimindeyiz artık. Bu kalabalık şehre hüzün yağar o zaman. Yalnızlık yağar caddelerine. Darmadağın saçlar, ıslanmış yüzler hep yere bakar. Kahveleri bile dert yüklenir. Çayları daha bir demli. Unutulan sevgililer hatırlanır veya sevgililer unutulmaya çalışılır. Bu mevsimde vitrinleri az sulu rakı gibidir bu şehrin. Her adımın yalnızlığa uzanır. Yine de hızlı atılır adımlar. Koşulur bu sokaklarda. Herkes kendi türküsünü söyler yüzünü buruşturarak. Herkes kendi hikayesini en acıklı sanır.

Kendisi koca bir yalanken gerçeği arar bu şehir. Sokakları gibi evleri de acı doludur. Gözyaşları taşar pencerelerinden. Geceleri gerçeklerini saklar da her gün başka bir maske takar insanların. Hayatları vardır anlattıkları, bir de tek başına kalınca yaşadıkları. Aşkları bir damla gözyaşında boğulur bu şehrin. Onun için geceleri yeni hayatlar yazılır kimsenin bilmediği zamanlara. Onun için kimse üzülmez gidenlere ve acır geride kalanlara. Herkes kendi türküsünü söyler bu şehirde, sadece kendi acısını ağlar. Herkesin tiyatrosudur bu şehir, herkesin en yalandan sahnesi. Ve onun için bulunmayı bekler bu şehrin denizlerinde incilerin en sahtesi. Yine de yalan olduğunu bile bile her gün aynı oyun oynar bu şehrin insanları. Herkes kendi hikayesini en acıklı sansa da her geceyi pembeye boyar gündüzün yalanları. Bu mevsimde vitrinleri az sulu rakı gibidir bu şehrin. Her yudumum yalnızlığa uzanır. Yine de hızlı adımlar atılır, koşulur yalnızlığa. Herkes kendi türküsünü söyler yüzünde bir maskeyle. Her gün insan.

saatlerde serpilir gülüşün bir avuç su gibi içime ey yar. Senin de başında o çılgın rüzgar deli deli esiverirse bir gün beni unutma. Ben ayağımda çarık elimde asa senin için şu yollara düşmüşüm. Senelerce sonra sana dönüşüm bir mahşer gününe de rastlasa beni unutma. Hala duruyorsa yeşil elbisen onu bir gün yalnız benim için giy. Saksındaki pembe karanfilde çiğ ve bahçende yorgun bir kuş görürsen beni unutma. Büyük acılarla tutuştuğum gün çok uzaklarda olsan da yine gel. Bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma.

0: Şu güzel memleketin enfes nimetlerine bak maşallah. Mis gibi etler, köfteler, kuru fasulyeler, pilavlar, şifa niyetine çorbalar, sağında yumurtalar, nar gibi kızarmış tavuklar, derya kuzusu balıklar, envai çeşit peynirler, çıtır çıtır ekmekler, taze sebzeler, meyveler. Onu yeme, bunu yeme. Biz ne yiyeceğiz kardeşim?
1: Gönlünüz yiyin ama kararın değil. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden lezzetli.
2: Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

özlem ayrıca fenalaştı. Yok sayabilir mi veda aşkı? Yaşıyorum hala içimde bu telaşla, göremiyor galiba çok savaştım. Yok sayabilir mi veda aşkı? Bu gurbet ayağıma çok dolaştı. Özledim özlemimin içi har gibi, bilemiyor ama ona çok yanaştım.

nefret ettim senli cümlelerden, yorgun gecelerden, seninle gelenden. Olmaz bıktım ben, yalnız kalmak çok zor

derdim olay. Kör değildim benim dayı. Kalım olay. Başın ismi, arka çöpü başına. Adını yazacağım yüzümün karşına.

ilk bakışmamız var ya. Bir anda vurulmuşum ben sana. Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum ki. Hiç böyle hissetmedim kendimi inan. Seni seviyorum. Seni seviyorum.

çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgil. Seni kıskanıyorum, beni affet.